0: sayı getiriyor arkamı.
1: Tüccün, az evvel.
0: Malay, sarı tüccün adamı sayı.